politien. Aferin politien. Erdin me gjibas ve tjosat me moskall. Dia kalosha mena basli. Se aferin politien. Aferin politien. Erdin i ledhen jaronat me pronga. I shtelen furgona mbol për mini. Se aferin politien. Aferin politien. Dikush na ka qit, po kush nuk pedim. Aferin politien. Aferin politien. Dikush na ka qit, po kush nuk pedim.